Niçin birim biri için? 100% Zedden Afro. 100% Zedden Afro. See, this life thing, yeah, it's all about understanding, bro.